taştı değerli pay. Şov, deyse turasak yine kon narkotikte, bu diye şov. Spasite, no, ni spasite. Se spasite.